Eğer o an konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeği.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızda Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon: 0546 570 06.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Sonra Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. Mehfit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı Mehfit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar mehfit.com'da.
1: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Geleceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre kilometre gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun susun, başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz.
1: Ben bazen söylüyorum arkadaşım, sevgili dostum. Bak, bu arkadaşın söylediklerinden hakikaten söylüyorum. İki tanesini yapsam krallığımı ilan ederim. Bu ne? Güleceğiniz, eğleneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz. Vay be baba, ne oluyor? Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Gurban olduklarımı duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Çiçeğim, ben grip mi oluyorum? Niye benim seslerim bana hakikaten söylüyorum? Gönül yazarmış gibi geliyor. Sese bir ayar yapın bakayım. Buradayız dostlar. Malumunuz, bedavadan kahkahalar dağıtıyoruz. Tabii canım, ucuz ucuz satacağız, çadırda yatacağız. Pazarcı sloganı. Bayılırım, hakikaten söylüyorum. Bana kalırsa reklamcılar, gerçekten söylüyorum. Yani böyle bir pazarı gezmeli. İnanılmaz güzel sloganları var arkadaşlarım. Neydi, birisi Kazım'mış adı, diyor ki bak. Benim adım Kazım, çok para lazım diye satış yapıyordu abi. Ciddi. Dur bir afyonu patlat. Bir kendine gel oğlum. Canım kardeşim, kurban olduklarım. Malum duydunuz. Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Ki bilenler mutlaka biliyorlar. Uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Gençlik, iyi misiniz? Kötü giden şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı. Çünkü şey diyorlar ya bir de. Kahkaha en iyi ilaçtır. Canım kardeşim, buna inanmayın. En iyi ilaç ilaçtır yani. Ama yüzünüzde bir tebessüm oluşturalım istiyoruz tabii ki de. Şimdi şöyle bir teşekkürname kısmını hemen aradan çıkartalım. Kurban olduklarım, bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün herkese çok çok teşekkürler gençlik. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandınız. Ne kadar güzel bir gündü ya dediğiniz günlerden birisi olsun inşallah. Son racıma seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Aman dikkat, aman dikkat. Geç olsun, güç olmasın be kurban olduğum. Öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize, bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, oğlum Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen herkese, ev hanımlarına, tabii canım. Selam olsun dostlar, selam. Ama tabii ki de biliyorsunuz benim de eşlik ederek alkışladığım bir klavye kahramanı arkadaşlarımız var mı? Var. Malum çok da keyifli, çok da güzel mesajlar geliyor. Okuyoruz, keyif alıyoruz. Yoklama mı? Kurban oldum, dur daha var ya.
3: Arif, ben de buradayım. Lövbe kazan Halil. Kralsın adamım.
1: Eyvallah kurban oldum.

0: bunu mu vereceğiz? Ver bakayım abicim.
1: Arif abi, Hatay'dan selamlar. Ben de buradayım. Yoklamada inşallah yok kazılmadım.
0: Yok be kurban olayım. Daha başlamadık bile yoklamaya. Ki birazdan bir yoklama. Sosyal medya adreslerimizi hatırlatma. Hepsi planlı, hepsi programlı, hepsi burada canım kardeşim. Biz hazırız. Eğer siz hazırsanız hakikaten söylüyorum. Cillop gibi 0 kilometre bak. Şu anda ambalajından yeni çıkarttığımız yepyeni bir Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Biz başlıyoruz. Buyursunlar. Yolculuk başlasın abi.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven Showtime.

0: Frekvens Showtime.
1: Açınıyorum yetikari. Kurban olduklarım. Bunların simulatörleri ilerleyen dakikalarda biliyorsunuz her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Canım ciğerim. Hemen şöyle bir adreslerimizi paylaşalım. Sosyal medyada. Öncelikle Instagram'ı verelim. En son bugün numarayı vereceğim abi. Instagram adresimiz. Bilenler mutlaka biliyorlar. Arif Güven Showtime. Takip edecek olan bütün dostlara şimdiden çok çok teşekkürler gençlik. Instagram Arif Güven Showtime. Facebook beğeni sayfası Arif Güven Showtime. Twitter @Arif Güven. Ama en faal bir şekilde kullandığımız tabii ki de böyle bir Arif Güven Showtime WhatsApp numaramız mevcuttur. Canım kardeşim 0530 071 43 55. Bir daha söylüyorum 0530 071 43 55. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bakalım neredeyiz, kimlerle birlikteyiz? Bir yoklama yapalım abi. Buyur. Alemin kralı hoş geldin. Alem buysa kral sensin. Kurban olduğum. Çok teşekkür ederim ama hakikaten söylüyorum. Ben daha çok demokrasi yanlısıyım. Yani monarşi bana gelmiyor, anlatabiliyor muyum? Ama teşekkürler genç. Buyurun. Amasya ile başlıyoruz. Amasya'dan selamlar patron. Eyvallah kurban olduğum. Ses kaydımız mı var? Tıklayabiliyor muyuz? Tıkla bakayım bir.
2: Trabzon'da seninle. Hayırlı yayınlar Trabzon'dan dedim.
1: Canım kardeşim çok az geldi ses ya. Biraz yükselsene şu sesi. Bakayım bir. Bir Trabzon duydum.
2: Arif abi. Heh. Trabzon'da seninle. Hayırlı yayınlar Trabzon'dan dedim.
1: Kurban olduğum Trabzon'a selam olsun o vakit. Şöyle bir bakalım. Mardin'den selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Eyvallah kurban olduğum. Seyir halindeler şu anda. Adana'dan böyle bir fotoğrafımız var. İşe gidiyoruz. Seninle birlikteyiz. Eyvallah kurban olduğum. Çanakkale Biga burada. Eyvallah. Bu ne, dur bakayım. Gebze'den, Çayırova'dan. Osman ben de buradayım. Kral. Allah razı olsun canım kardeşim. Bir de bir şey söyleyeceğim bak. Şimdi ismini vermek istemiyorum tabii ki de. Yani söyleyelim, kötü bir şey yok. Pınar sevgili dinleyenler. Oldum olası bak, şimdi mesaj yolluyor da sürekli abi bey bey bey deyip duruyor böyle. Ben de ara sıra söylüyorum. Diyorum canım kardeşim, sokak esprileri yapan bir adama niye bey denir ya? Pınar'ın durumu şu gibi bak şimdi. İbrahim Tatlıses'e baba bütün dünya ya, bütün dünya İbo diyor. Evet abi biz de İbo diyoruz. Bir tek hatırlıyor musunuz? Asena sadece İbrahim Bey diyordu. Bizim Pınar'ın durumu da bu. Şimdi herkes abi tabii canım. Sürekli Arif Bey. Oysa gelen mesajlara bakıyorum. Arif ne haber lan diye gelen mesajlarda. Tabii canım. Buyur. Patron biz de buradayız da onu bunu boş ver. Dolar kaç TL demiş ya. Yavrum dur, bununla ilgili konuşuruz elbette ya. Bakacağız. Bu ne? İlacımız gelmiş, hoş gelmiş. Ben de buradayım. Düzce 380 nazarımız, kurban olduğum. Olmazsa olmazımız elbette. Bakalım. Kapadokya'dan selamlar. Can ben abi. Eyvallah kurban olduğum. Keşan burada. Buyurun. Manavgat'tan selamlar. İşe gidiyoruz. Uşak selam olsun. Merhabalar. Merhaba. Nereden olduğunu bilmiyorum. Bu ne? Çiçeğim sen nasılsın? Bugün de buradayız. Sen de iyi ki oradasın. İyi yayınlar. Hollanda kurban olduğum. Esinim çok çok teşekkürler. Kemik kadro burada. Londra'dan selamlar. Konce kurban olduğum. Selam. Balıkesir Bandırma'dan. Tunç yollamış. Canım ciğerim çok çok teşekkür ederim. Karşıyaka'dan selamlar patron. Eyvallah kurban olduğum patron. Bilecik'ten abi. Osman. Teşekkür ederiz. Bu ne, dur bakayım. Hüseyin. Tokat'tan selamlar abi. Aleyküm selam. Selamlaşıyoruz dostlar. Bakayım. Selamlar. Arif olmazsa olmazım. Aşkım Nazım'a da selamlar. 638. Elbette İbrahim abimiz. Kurban olduğum. Bu ne, bakayım. Nevşehir'den selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim. Bir fotoğraf mı var? Fotoğraf var. Nerede? Nazilli. Buyur. Bir de minik bir videomuz vardı ama çok fazla gürültülü olduğu için yayına veremiyorum. Elbistan'a selam olsun canım kardeşim. İşe giderken böyle bir video yollamış. Bu ne, bakayım bakayım bakayım. 64 Uşak. Ali Altıner kurban olduğum. Kemik kadro. Buyur bak, Ömer'im de burada. Almanya'ya selam olsun dostum benim. Dün malumunuz günün konusuydu. Günün konusuyla ilgili 3 parça okumuştuk. Hala gelen mesajlar var. Bakayım. Kral merhabalar, hoş geldin, hayırlı yayınlar. 139 Nevzat kardeşini yoklamaya alalım. Sevgi ve saygılarımla, seviliyorsun. Kurban olduğum. Karşılıklı öyle söyleyelim. Yani ben de size karşı boş değilim, anlatabiliyor muyum? Tabii canım. Hepinizi çok seviyorum. Ama bir kişiyi çok çok seviyorum. Malumunuz benim sevgilim de benim dinleyicim. Bu yüzden... Ünye burada. Eyvallah kurban olduğum. İnegöl'den selamlar abi. Tehdit Mobilya çalışanları seninle birlikte eyvallah kurban oldun. Eskişehir'den selamlar patron. Vay be. Erzincan burada baba. Lüleburgaz'dan selamlar abi. Selamlar canım kardeşim. Buyurun. Yalova'dan selamlar. Arif abi. Ses kaydı mı var mı? Tıkla bakayım neymiş abi?
3: Arif abi. Benim yanımdaki arkadaş diyor yedin bizi Arif diyor yedin.
1: Ay kurban olurum be. Yalova'dan mesaj buydu. Bakayım. Merhabalar Balıkesir Burhaniye'den Mustafa iyi yayınlar. Seviyorsun abi. Eyvallah canım kardeşim. Hatay burada. Ben de buradayım. Antakya'dan Emine ben de buradayım. Kurban oldum hoş geldin. Bu ne? Lüleburgaz. Engin Alex. Tıkla ses kaydı var abi. Sevgiler demiş abi.
4: Arif Güvenciğim. Programın başında çok şişiriyorsun. Direkt artık programa geçmelisin. Yap artık hareketini Arif.
1: Yapıyoruz hareketi. Memlekette ne oluyor? Ne bitiyor? Elbette bakacağız. Yavrum daha bir dünya mesajı var ya. Kurban oldum ha? Şöyle bir şey yapalım. Ben bir ara vereyim. Aradan sonra bir tık daha böyle bir mesajlara bakalım. Ondan sonra canım kardeşimin tabiriyle yapayım hareketi. Evet bak şu anda bir hareket yapıyorum. Tabii görmüyorsunuz. Yani güzel bir hareket yapıyorum yani. Mis. Abi okumadın. Yavrum okuyorum kurban olduğum okuyorum. Canım kardeşim bu ne gülücük. Birazdan bakarız. Ayrılmayın kurban olduklarım. Birazdan hem mesajlar hem de aynı zamanda olabiliyorsa haber başlıkları gelecek.
5: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: Fatura. Real halı yıkama. 226 0 888 250 44 çift 0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık. Bana Işık.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
4: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar, bu ne? Ses kaydımız mı? Tıkla bakayım, kurban oldum.
2: Akıllı ol Arif. Kurduğun imparatorlukta kimsenin gözü yok. Benim ilgilendiğim idare biçimin, yönetimin. Anladım ki şovunu güzel idare ediyorsun. Artık bundan sonra da imparatorluğunda beni de ahalinden kabul et. Saygılar. Almanya'dan, Frankfurt'tan Laz Mehmet.
1: Mehmet abicim, ne demek kurban oldun da niye benim ya, söyle yan yana olsak kafamı kıracak mısın gibi konuşuyorsun ya. Bir tırstım biliyor musun? Vallahi söylüyorum ya. Akıllı ol Arif falan deyince dedim ne oluyoruz ya. Teşekkür ediyoruz, sağ olsun var olsun. Bakayım, selam Arif abi, seviyorsun, Allah razı olsun. Londra'dan aşkın, aşkıncım, Londra'ya selam olsun. Canım kardeşim, çok çok teşekkürler. Merhabalar, selamlar. Mersin'den Cemile ben. Mersin'e sevgiler, saygılar Cemile. Bak bugün ilk defa mesaj yollamış, aramıza yeni gelmiş. Hoş gelmiş. Bakalım. Sessiz dinleyicin değilim. Sadece 4 senedir sana açılamıyorum Arif Bey diye gelen bir mesaj var. Yine Bey ya. Bir de bana açılmak için niye açılıyorsunuz ki bana? Dur bakayım. Daha önce yazmış mı? Yok, ilk defa. Sessiz dinleyicin değilim. Sadece 4 senedir sana açılamıyorum Arif Bey. Buradayız. Sıkıntı yok. Selam, merhaba. Kim olduğunu bilmiyoruz. Dur bakayım. Başka bir Emine'miz daha var. Nereden yazdığını görebiliyor muyuz? Çitem Manavgat. Eyvallah, kurban olduğum. Abi uzaylı görsem nerelisin diye sorarım. Teşekkürler. Abi bunu radyoda paylaşabilir misin? Canım kardeşim, bir benim dinlemem lazım ondan sonra. Uy, selamlar. Bu ne bakalım? Zeytin Dağlı fırıncı. O da burada. Eyvallah, kurban olduğum. Herkes toplanmış, herkes burada. Memlekette ne oluyor ne bitiyor, şöyle bir bakalım. Bu ne? Haber yollandı. Bak bakayım. Oo baba, Angelina Jolie değil mi bu ya? Vallahi Angelina Jolie ne demiş? Gençler bana ilham veriyor demiş. Vay be. Biz de genciz bacım. Tabii ki. Bir şey söyleyeceğim. Angelina Jolie'ye bacım dedim. Nasıl bir tokluk var bende anlayın artık ya. Tövbe yarabbim ya. Delisin abi, kurban oldum. Şaka bir yana, hakikaten şey diyorum. Dedirmek bana artık çok böyle şey geliyor ya. Tuhaf gelmiyor yani. Siz hala nasıl delirmediniz, ona şaşırıyorum ben. Tabii canım. Bakalım. Daha önce Milli Eğitim Bakanımızın böyle bir açıklaması vardı. Türkiye'nin eğitimi iyi bir yerde, değerler eğitimine değer, daha fazla değer vereceğiz gibi bir şey söylemişti. İyi bir yerde derken diye sormuştuk bize. Hani nerede iyi bir yerde? Vallahi şurada bir yerde işte yani. Hani neresi orası? İyi bir yer. Şimdi başka bir açıklama daha var. Canım kardeşim, Milli Eğitim Bakanımız açıklamış, demiş ki biz eğitimde iyi değiliz algısı var. Hayır diyor, iyiyiz. Buna rağmen OECD'nin uluslararası ülkeler arası böyle bir sonucu var ki bizim memleketin eğitimiyle alakalı da sonuçlar var. Anlatırım kurban olduğum. Bu ne? Dur bakayım. Al. Şimdi ben böyle söyleyince hadi inşallah diyecek olan bir kitle mutlaka vardır abi. Biri gökdelen büyüklüğünde olmak üzere 7 tane göktaşının gelecek haftada dünyanın yakınlarından geçme durumu varmış. Ama çarpmıyor. Şimdi hadi inşallah çarpar diyenler mutlaka vardır. Tabii canım. Bir tutturamadılar. Çiçeğim. Sıfır otomobillerde fiyatlar maalesef değişti. Canım kardeşim, hakikaten söylüyorum. Bir günde 72 bin TL fark. Diyorsun ne oluyor? Haberin başlığı budur. Sıfır otomobillerde fiyatlar değişti. Bir günde 72 bin TL fark. Şahlanmışız yine. Abi 72 bin diyor ya. Şey gibi olacağız ya. Vallahi söylüyorum. Eski Türk filmlerinde vardı ya böyle. İşte çocuğuma bir ayakkabı, bir bisiklet alamadım. Durumları vardı. Vallahi eğer hani şimdi bakıyorsun rakamlara arkadaş, piyasaya bakıyorsun, her şey o kadar çok pahalı ki eski Türk filmlerindeki gibi çocuğuma bir ayakkabı, bir bisiklet alamadık diye dertleneceğimiz günlere yaklaşıyoruz galiba. Bilmiyorum. Oy. Vallahi sizin durum nedir ne değildir bilmiyorum ama içinde bulunduğunuz psikolojik durumla alakalı küçük, orta boy, büyük boy şöyle bir çekip rahatlamak lazım, yemin ediyorum ya. Öyle mi? Peki. Kurban olduklarım, verilmesi gereken bir aramız varmış. Bu arayı verelim. Aradan sonra yeniden burada sizlerle birlikte olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın.
3: Bayanlar, baylar. Radyonuzun sesini

0: Mesela bak bir şey söyleyeceğim. Muz abi, muz ya. Böyle her evde olmazdı. Bana çocukken sanki o muz böyle bir zenginlik belirtisiymiş gibi gelirdi. Evet abi. Aradan seneler geçti. 30 sene geçti. Tekrar böyle bir zenginlik belirtisi olmaya başladı. Günün konusunu da buradan verelim. Soralım bakalım arkadaşlarımıza. Çocukken hani bir şeyler oluyordu mesela. Bak bir evin mesela hani iki katlıysa bana çok zenginlermiş gibi geliyordu. İşte duvardan duvara halı deniliyorsa o ev hakikaten çok zenginmiş gibi geliyordu. Sütlü kahve mesela ya. Bak aklıma gelen örnekleri ben paylaşayım. Sütlü kahve ne bileyim abi böyle zenginlik göstergesi gibi bir şeydi. Sadece misafir geldiğinde yapılırdı. Çok da sevinirdim mesela sütlü kahve içiyoruz diye. Benim aklıma gelenler bunlar. Canım kardeşim soralım bakalım. Küçükken, çocukken zenginlik belirtisi sanılan olgular neydi baba sizde? Evet, günün konusu bu olsun. Küçükken zenginlik belirtisi sanılan olgular neydi? 0530-071-4355 malumunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Yazınız, yollayınız. Bakalım arkadaşlarımız küçükken neyi gördüklerinde aa bunlar zengin diyordu ya da aa galiba biz zenginiz diyordu. Bundan bahsedelim bugün. Biraz böyle bir nostalji olsun. Biz bu arada haberler. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle bir bakalım. Buyurun. Milli Eğitim Bakanımız konuşmuş. Demiş ki biz eğitimde iyi değiliz algısı var. Hayır diyor, iyiyiz. Buna karşılık da OECD ülkeler arasında Türkiye ve Meksika'nın okuduğunu anlamada en son sırada yer aldığını açıklamış canım kardeşim. Birleşik Arap Emirliği, Şili, Moldova, Uruguay, Karadağ, Tobago, Tayland, Arnavutluk'la matematikte maalesef aynı seviyedeymişiz. Saydığım ülkelere bakar mısın canım kardeşim ya? Tobago diye bir ülke saydım yani. Haritada göster, bu kadar para vereceğiz deseler vallahi hemen bulamam gibi geliyor bana, bilmiyorum abi. Tobago'yla, Trinidad diye bir ülke varmış abi. Uruguay'la, Moldova'yla, Arnavutluk'la matematikte aynı seviyedeymişiz. Diyorsun ki evet galiba eğitimde iyiyiz. Emeği geçen herkese teşekkürler gençlik. Anlatırız. Memlekette ne oluyor de bitiyor. Kurban olduğum sen yeter ki hiçbir yere ayrılma. Arif Güven Showtime malibunuz hala radyonuzda.
1: Arif Güven yayında, işler tıkırında.
2: Hey Arif Güven, sen bir çılgınsın dostum.
3: Arif Güven, seni seviyoruz, seni dinliyoruz.
4: Arif, adamsın be kardeşim.
5: Selamun aleyküm Arif abi. 200 bin lira verdik tıra, tamam mı? Sırf sen varsın diye yani radyo dinliyoruz. Olacak iş mi, onu da bilmiyoruz ya.
6: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Güven Showtime.
1: Bir pohpohlayın, bir alkış alayım. Yapıştır bir Arif Güven Showtime. Evet.
0: Arif Güven Showtime.
1: Teşekkür ediyoruz bütün kreve kahraman arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar. Günün konusuyla alakalı mesajlar gelmeye başladı bile. Küçükken zenginlik belirtisi sandığımız olgulardan bahsediyoruz. Canım kardeşim. Bak, merak ediyorduk. Hakan'ımız yollamış. Diyor ki eskiden diyor nerede tey haftanın bir günü sucuklu yumurta olurdu evde ve biz de işte o sucuklu yumurtayı yerken kendimizi zengin zannederdik. Doğru mu? Doğru abi. Hakan'ım dur biraz daha ses kaydını veririm zaten. Bizzat yollamış. Ne oluyor de bitiyor memlekette? Bu nedir? Çiçeğim vuruldu, elektrik çarptı, yüksekten düştü, tam 7 kez ölümden döndü diye böyle bir haber var. Babacığım, Marmaris'in Muğla ilçesinde 7 yaşından beri geçirdiği kazalar yüzünden 7 kez ölümden dönen 44 yaşındaki Mehmet Öğet, en son 9 yıl önce geçirdiği trafik kazasında 78 gün yoğun bakımda kaldı ve 3 yıl yatalak kaldıktan sonra yeniden ayağa kalktı. Vay be abi, helal olsun. Geçmiş olsun da. Sanki ne bileyim abi, vuruldu, elektrik çarptı, yüksekten düştü, araba kazası geçirdi. Yani Azrail ile aranda şahsi bir meseleymiş gibi gelmeye başladı bana. Vallahi defalarca yüksekten düşen 44 yaşındaki Mehmet Öğet denizde boğulma tehlikesi geçirmiş, kurşunlanmış, elektrik çarpmış, trafik kazası geçirmiş ama yaşama sıkı sıkı tutulmuş. Ya bu dünyada Allah korusun ya dediğimiz ne varsa abinin hepsi başına gelmiş. Bu ne abi? Geçirdiği kazadan sonra %79 engelli raporu alan Mehmet Öğet şimdi Marmaris plajında mısır tezgahı işletiyormuş. Trafik kazası geçirmeden önce elektronik işleriyle uğraştığı için de Sky Mehmet olarak adlandırılan Öğet lakabı da getirdiği gibi kazadan sonra işte artık kedi demeye başlamışlar abiye. Kedi gibi 9 canlı. Vay be. Başka ne oluyor diye bitiyor. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbim. Kadın sürücüyü dövdü, kısa saçlıydı, erkek sandım dedi. Buyurun. Nereye gidiyoruz ya? İstanbul'da motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte tartıştı. Motosiklet sürücüsü otomobili akaryakıt istasyonuna kadar takip etti. Motosiklette otomobilden inen kadın sürücüyü yavrum yumrukla dövmüş ya abi. Oş oş. Kendini savunma şekli de bu. Kadın olduğunu bilmiyordum. Şimdi öyle mi yapıyoruz, ne yapıyoruz? Haberler mi? Birazdan mı? Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberlerine bakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençlik, sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın. Hanımefendiler, beyefendiler, Arif Güven Showtime radyonuzda. Canlar ciğerler, ayrılmayın, geliyoruz.

0: Átkövem Showtime. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde ne oluyor ne bitiyor mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz. Canım kardeşim, günün konusuyla alakalı çok da keyifli mesajlar geliyor. Nedir günün konusu diye soracak olursanız, dediğimiz gibi küçükken zenginlik belirtisi sanılan olgular nelerdi? Ki Mehmet Ali abimiz miydi? Tıkla bak, ver bir örneği bir daha.
1: Arif'im, bizim sokakta 3 tane televizyon vardı. Onlardan biri de bizdeydi. O yüzden kendimizi çok zengin hissediyorduk. En başta ben zengin hissediyordum.
0: 0530 071 4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Velhasıl yazınız, yollayınız. Küçükken abi onu görünce zenginlik diye düşünüyordum dediğiniz ne vardı? Bundan bahsediyoruz. Bu ne? Dur bakayım abicim. 112'ye muhabbet kuşum öldü. Beni teselli edin çağrısı. Hadi bakalım. Muş'ta 112 acil çağrı merkezinde 8 aylık sürede canım kardeşim 380 bin çağrıya cevap verilmiş. Gelen bazı ihbarlar çalışanları şaşırtmış. Bayağı haberi uzun tutmuşlar. Kısa kısa böyle bir vereyim istiyorum. Bolca rakamlı işte, bu kadar telefon geldi, bu kadar asılsızdı diye. Günlük olarak 1500 ila 2000 çağrı alıyorlarmış. Bu asılsız çağrıları azaltmak için bir takım çalışmalarda bulunmaya başlamışlar. Çünküsü abuk subuk sebeplerden dolayı maalesef 112'yi meşgul ediyormuşuz canım ciğerim. Bak der ki, 112 acil çağrı merkezi çağrı karşılama personeli Hatice Kaymazer, görevlilerin gelen asılsız ihbarlarını eleyerek gerçek vakalara ulaşmak olduğunu söylüyor. Gelen asılsız ihbarlar birilere aktarılıyor. Nerede bu muhabbet kuşu durumu, nerede ya? Haberi çok uzun tutmuşlar ya. Dur bakayım. Muhabbet kuşum öldü diye sabahında teselli isteyen insanlar da olabiliyor. 112'ye mi telefon açıyormuş, muhabbet kuşum öldü beni teselli edin diye. Okul isteyen oluyor, proje isteyen aramalar geliyor. Bir teyzemiz sürekli haberleri izleyip bize anlatıyor. Bildiğin 112'ye telefon açıp izlediği haberleri mi anlatıyormuş? Bir beyefendi kendisini gizli polis teşkilatından zannedip kayıp vakaları bize iletmekle meşgul. Her nöbette sürekli olarak bu kişiler arıyorlar. Ya gençlik yani. Şimdi tabii ki de yani evcil hayvanı ölen arkadaşlar tabii ki çok zor şeyler yaşayacaklar, yaşıyorlardır. Buna itirazım yok. Muhabbet kuşum öldü beni teselli et. Tamam da yani şimdi şöyle söyleyelim. 112 deyince ilk gelen kelime ne? Acil değil mi? Muhabbet kuşum öldü teselli edin. Bu acil durum mu? Tabii ki de değil. Dolayısıyla belki de bu insan yüzünden ne bileyim abi, hani kan kaybından vesaire vesaire çok daha kötü durumda olan insanlar vardır. Umarım böyle şeyler yapılmıyordur bizim kitle tarafından. Buyurun. Bu haberi bir yolladılar bana. Çiçeğim bu nedir, hakikaten söylüyorum ya. Defne Samyeli Mustafa Sandal'a açtığı, bak 1 TL ya, bildiğim 1 TL'lik tazminat davasını kaybetti diye böyle bir haber var. Bu mudur diyorsun ya? Defne Samyeli Mustafa Sandal'ın Beni Ağlatma isimli kitabında kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle kendisine 1 liralık ya bir tazminat davası açmış. Velhasıl Defne Samyeli Mustafa Sandal'a açtığı 1 TL'lik tazminat davasını kaybetti. Bana kalırsa kazanamayacağını bildiği için bence 1 TL'lik tazminat davası açmıştır. Tabii canım yani. Bir de kurban olduğum için 1 TL ya, 1 TL'den bahsediyoruz. Yani niye bu mahkemeler oyuncak mı abicim ha? 1 TL'lik bir dava nedir arkadaş? Hakikaten söylüyorum ya. Ya buna mı bakmışlar? Malumunuz mahkemelerde dava dolu arkadaş. Benim hani bizzat benim 3 seneden beri bekleyen, sürekli ertelenen ki önümüzdeki ay galiba. Bu 1 TL'lik davaya mahkeme üşenmemiş, bakmış ve sonuca mı varmış yani? Al. Muhabbet kuşum öldü beni teselli edin diyen teyzeden ne farkı var bu olayın? Ne farkı var abi? Bu da meşgul ediyor. Geçelim kurban olduğum, geçelim. Günün konusu. Birazdan. Canım kardeşim, sevgili dinleyenler, sakın bir yere ayrılmayınız. Minicik bir mola vereceğiz. Moladan sonra buradayız. Döndüğümüzde zaten günün konusuyla ilgili gelen mesajlara bakacağız.
2: Yeni bölümler.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar mcfit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Güven Show.
1: Buradayız. Hanımefendiler, beyefendiler, mağlubunuz artık programı ortaladık bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız canım ciğerim. Şimdi günün konusu dediğimiz gibi keyifli bir konu, nostaljik bir konu. Çünkü çocukken zenginlik belirtisi sanılan bazı şeyler vardı, olgular vardı öyle söyleyelim. Arkadaşlarımıza sorduk. Mesela gelmişti işte baba diyor sucuklu yumurta şimdi her sabah abi olabiliyorsa olabiliyor tabii de eskidenler de haftanın bir günü sucuklu yumurta. Dolayısıyla da evet abi kendimizi zengin hissediyorduk dedi Hakan. Bakayım kurban olduğum. Nevzat'ım yollamış böyle bir Walkman fotoğrafı. Diyor ki böyle bir şey almıştı annem. Kulaklığı takardım. Bir tane de Ferdi Tayfur'un Ben de Özledim kaseti vardı. Hep onu dinlerdim. Sokak sokak gezerdim. Hava atardım. Kendimi zengin hissederdim. Hakikaten ya. Walkman'ler vardı ya. Vay be baba. Mehmet abi söyleyince aklıma geldi. Arif, Zonguldak işçi kentidir ve maden işçileri o zamanlar şehrin en zenginleriydi. Benim babam da maden işçisiydi. Sabah siyah beyaz televizyonumuz vardı. Her akşam komşu, akraba ne ararsan bizim evde oluşurduk. Evet, zenginlik belirtisiydi. Herkeste televizyon yoktu. Mahallede bir iki kişi de vardı. Bütün mahallede onda toplanırdı. Bizim mahalleye de vallahi söylüyorum bak. İlk renkli televizyon bize geldi abi. Hiç unutmuyorum, bir pazar günüydü. Ve dolayısıyla şimdi... Benim de çocukluğumun böyle hiç hani birçoğumuzun herhalde muhtemelen kahramanlarından birisiydi. Michael Knight hatırlıyor musunuz? Tabii canım. Kit'ten bahsediyorum. Evet abi. Kara Şimşek. Sonrasında biliyorsunuz değil mi? Şimdi o Kara Şimşek gerçekten söylüyorum. Yani o dizide oynayan araba şu anda Türkiye'de müzede. Hatta reklamları çekildi. Daha doğrusu bir firma kullandı. Kara Şimşek malibunuz inşaat işine girmişti. Velhasıl abi renkli televizyon gelince ben hep o, yani çocuksun dolayısıyla da o Kara Şimşek'in ne renk olduğunu çok merak ediyordum. Renkli televizyon geldi, kurban oldum, baktım araba yine kara yani. Dedim oğlum boşuna Kara Şimşek dememişler yani. Vay be. Kara Şimşek bir de niye deniliyordu? Mercimeğe mi? Tabii canım ya. Vay be. Ne günlermiş kurban olduğum. Televizyon programlarını izleyicilerin çektiği fakslar bana hep zenginlik belirtisi gibi gelirdi. Kemal'im yollamış. Hakikaten böyle bir durum vardı değil mi? Faks çekiliyordu. Ne kadar çok faks geldiğiyle alakalı, programın ne kadar çok tutulduğuyla alakalı o fakslar yere saçılıyordu böyle. Vay be. Ne günlerdi abi. Eğer birinin dişleri seyrek ise ben onun ileride zengin olacağına işaretmiş gibi algılıyordum demiş. Allah Allah, ilk defa duyuyorum bunu. Vallahi söylüyorum. Pazardan değil manavdan alışveriş yapmak bak zenginlik belirtisi. Tabii canım biz pazara çıkmıyoruz, manavdan alıyoruz. Vay be. Oy oy. Abi uzun siyah palto giyen herkesi zengin sanıyordum. Evet ya. Mafya babası vari. Değil mi böyle uzun siyah palto? Zenginlik belirtisi. Bakayım bakayım bakayım. Selamlar, alemin kralı, adamın dibi Arif Güven, Keşan'dan Kudret iyi yayınlar, eyvallah kurban olduğum. Bakayım, ne gibi belirtiler var, bu ne, dur bakayım. Ailelerin yazın yazlıklarına ya da otele tatile gitmesi. Diyor ki biz Afyon'da Kaplıca'ya gitmiştik. Çok havalı gelmişti. Tabii canım, tatile gitmek. O zenginlerin işiydi malumunuz. Evde diyor müzik seti olması, markası önemli değil. Yeter ki mıknatıslı cam bir kapağı vardı. Evet ya. Altta böyle bölüm olurdu. Mıknatıslı böyle bir camdan böyle kapak olurdu. O kapağı açardın değil mi? Üzerinde pikabı olurdu hatta. Vitrin gibi olurdu aşağısı öyle söyleyelim yani. O acayip böyle bir zenginlik belirtisiydi. Bizde vardı vallahi söylüyorum. Yani. Atari salonuna gidip tek seferde en az 10 tane jeton almak benim için zenginlik belirtisiydi abi. Eyvallah kurban oldum. Bu nedir bakayım? Bir yanımda anneannem, bir yanımda babamın elini tutmanın sadece zengin ve refah seviyesi yüksek çocuklara özgü olduğunu düşünüyordum. Seninki çok basitmiş ya. Çocukken bazı şeyler bize zenginmiş gibi hissettiriyordu. Ya da birini görünce aa bunlar zengin falan diyorduk. Bunlardan bahsediyoruz bakayım. Evde her akşam çıkan etli yemekler, her gün farklı yemekler, sabah kahvaltısında Nesquik falan diyor. Eyvallah marka gitti ağzımızdan da yapacak bir şey yok. Dubleks evde oturmak benim için zenginlik belirtisiydi abi. Tabii canım evin içinde merdiven var abi. Düşün yani evin içinde merdiven var. Tabii ki zenginler yani. Tekerlekli ayakkabısı olan çocukların aileleri hep zengin sanıyordum abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Konu muhtemelen anlaşıldı diye tahmin ediyorum. Tütem velhasıl 0530-071-4355. Neden bahsediyoruz? Küçükken zenginlik belirtisi sanılan bazı olgulardan bahsediyoruz. Yazınız, yollayınız. Tıkla sen de şuna bir.

Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: güven. Showtime.
1: Artık sen, ben karışmıyorum abi.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız. İki bayadan beri buradayız. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Buyur. Doğru bir tespit mi? Doğru bir tespit abici. Kel olan ve göbekli olan herkesi zengin zannediyordum abi. Doğru. Ter kokmayanları zengin zannediyordum. Vallahi tespitler doğru. Hakikaten söylüyorum. Bu ne? Etrafımızda, televizyonlarda... Evet yani şimdi... O elde kadeh, anlatabiliyor muyum? Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Hazır yeri gelmişken... Yavrum ben röpteşambır giyen herkesi zengin zannediyorum. Allah'ım kullanabildim bu kelimeyi. Yeri ve zamanı geldi. Tabii canım. Röpteşambır olurdu. Ondan sonra elde böyle bir kadeh olurdu. Dolayısıyla da... Vallahi bak bir şey söyleyeceğim. Niye bu kadar tepki verdi mi? Şimdi ilk defa denk gelenler varsa bilmiyorlar. Abi söylemekten acayip keyif alıyorum. Ben bu röpteşambır deyip kelimesini kullanmaktan müthiş keyif alıyorum. Ama günlük hayatta hiç kullanamıyorum yani. Dolayısıyla hevesimi alayım ya. Röpteşambır, röpteşambır, röpteşambır. Bir o bir de karton piyer. Niye bilmiyorum abi. Söylemekten acayip keyif alıyorum yani. İnteraktif, bak bunu da çok seviyorum. İnteraktif, hani onu belki hani programda kullanabiliyorsun ama... Yavrum karton piyeri... Röpteşambır'ı hiç kullanamıyorum ya. Vay be. İyi oldu, güzel oldu. Bakalım bakalım bakalım. Arkadaşlarımız başka neler yollamış. Ayakkabı kutusu ile başlayan bir mesaj var. Anladım ben onu yavrum. Yemezler çiçeğim. Evet ya bak, tespitin tilla olmuş. Tespitin kralı olmuş. Şimdi söyleyince birçok insanın gözünde canlanacak abi. Aslanlı kapı zilleri vardı, hatırlıyor musunuz? He? Hatta gözleri kırmızı kırmızı yanardı böyle. Mesela bir evin kapısında o aslanlı kapı zilinden varsa baba zengin, kesin zengin yani. Vay be, vallahi söylüyorum. Bomba tespit. Akülü araba abi. Hep marka vere vere söylemiştiniz ya yavrum, bu markaları okuyamıyoruz, kurban oldum ya. Işıklı spor ayakkabı giyen kim varsa benim için zengindi abi. Akülü araba bir kez daha gelmiş. Çok istedim küçükken de alamamışlardı. Büyüyünce de ne? Bu muhabbete maruz kal. Eyvallah canım kardeşim. Şimdi olmadığı için bak bunu söyleyebilirim. Şu anda yok mesela. Diyor ki bizim zamanımızda Dreamland'a gitmek zenginlikti. Evet, Dreamland diye bir şey vardı, hatırlıyor musunuz? Vay be. PlayStation sahibi olmak benim için zenginlikti abi. Void be. Bilgisayar sahibi olmak 90'larda tabii canım. Havuzlu sitede oturmak. Oo baba ne diyorsun? Havuzlu site. Kolejde okumak. Doğru. Hakikaten yani sadece zengin çocukları koleje giderdi. Işıklı ayakkabı bir daha gelmiş canım kardeşim. Bana hala da oluyor abi demiş. Kasada sıra beklerken öndeki müşterinin ürünlerini geçir geçir geçir geçir bitmiyor. Ben kesin bu zengin diyorum. Evet ya. Beslenme çantasında muz olan herkes benim için zengindi. Bizden başka herkesi zengin zannederdim. Epey kötü bir çocukluk geçirmişim diyor. Beslenme çantasında muz. Vay baba. Ne diyorsun ya?

0: öyleydi abi. Hakikaten söylüyorum yani, zenginlik simgesi gibi bir şeydi ya. Sine 5 vardı abi. Sine 5'e üye olan herkesi ben zengin zannediyordum. Evet ya, Sine 5'e üye olanlar vardı değil mi? Vay be. Ne günlermiş be, kurban olduğum ha? Buram buram abi. Varlıklı bir ailede büyüdüğüm için çocukluğumda zenginlik göstergesi sayılan neredeyse her şeye sahiptim. Koçum benim, kimsin sen? Yalnız bir keresinde babamın arkadaşının evine gitmiştik ve evin kocaman havuzunu gördüğümde bunlar galiba bizden daha zengin diye üzülmüştüm. Vay be. Arif Güven, alay etmiyor ama benim için diyor zenginlik belirtisi kaşar peyniriydi. Tabii canım, nerede her evde kaşar peyniri? Kaşar peyniri abi zenginlik belirtisi ya. Ha? Çocukken öyle zannediyorduk yani. Vay be. Aa evet bak, bu da abi çok doğru bir tespit. Musluktan sıcak su akıyorsa bir evde ama bunlar zengin. Misafirliğe gittiğimde bilmeden denk gelmiştim. O nasıl bir güzelliktir ya Rabbi diyor. Banyo sıcacık. Musluğu açıyorsun, sıcak su. Bir köşe olsa kıvrılıp uyusam o derece güzel gelmişti. Kaloriferli ev. Cennetten bir köşe gibi geliyordu. Sonra bizim evimize döndük. Ev buz. Banyo diyor kutup. Musluğu açıyorsun buz. Evet ya bak, bunların hepsi çiçeğim zenginlik belirsiz ama o kadar çok mesaj var ki. Çok çok teşekkür ediyorum. Kolej bir daha gelmiş. Eyvallah. Vallahi bir parti daha herhalde bir bakacağız gibi. Hatta yani çok çok fazla var ya. Belki yarına bile bırakabiliriz. Şimdilik sakın bir yere ayrılmayın. Sebep Arif Güven Showtime. Malum hala radyonuzda.
1: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Arif Güven Showtime.
2: Vay be, bir dünya mesaj var. Canım kardeşim, sevgili dinleyenler. Hakikaten söylüyorum, hepinize çok çok teşekkürler. Kız meslek lisesinin yanında evde oturanları zengin zannediyordu. Mabe 638 İbrahim yollamış. Tabii canım, eve bak. Kız meslek lisesinin hemen yan tarafında. Oh babam babam. Herkes atlamış galiba. Dur bakayım. Evet ya, o maymun figürlü kıyafetlerden bahsediyoruz. Muz tamam da diyor. Aa bak, doğru bir tespit valla. Şikita olunca kesin zengin yani. Çoka krem zenginlik göstergesiydi. Vay be. Benim için zenginlik belirtisi aslan sütü. Eyvallah, kurban olduğum. İsrail'den bir mesaj var ya. Tıkla bakayım bir.
3: Arif, hayırlı yayınlar Arif. Uzun zamandır vallahi karıştıramadık. Kurban, kusura bakma. İş güç uğraşıyoruz vallahi herkes gibi. Zenginlik ibaresi 90'lı 90'lı bilmem de bizim zamanımız zenginlik ibaresi bayram olmadığı zamanlarda alınan herhangi bir çorap bile zenginlik ibaresiydi.
2: Doğru. Vallahi doğru. Doğru yani.
3: Kotayı yani o kadar düşürdük mü diyeyim, çıkardık mı diyeyim artık, nasıl yorumlarsan.
2: Doğru söylüyorsun abi. Bayram gelse de kıyafet alsak diye beklerdik. Bir de hani of, şimdi fotoğraflar da var. Çocuklara çok cazip gelmiyordur elbette ama bildiğin abi o hani yeni alınan ayakkabıyı, yeni alınan gömleği, pantolonu, artık her neyse. O bayram sabahını hani bir gece öncesi böyle başının ucuna koymak, onlarla birlikte uyumak. Vallahi söylüyorum ya. Baba kıymetliydi, güzeldi ya. Şimdi sürekli elimizin altında her şey var. Dolayısıyla da çok kıymetli gelmiyor yani. Ki ben de öyleyim herhalde değil mi sevgili dinleyenler? Her gün buraya geliyorum. Dolayısıyla kıymetim kalmadı artık benim de. Beni de sevgili dinleyenler. Bak şimdi bazı uygulamalar hayatımızdan kalkıyor. Beni de Messenger gibi kaldırıp atmazsınız inşallah bir kenara. Tabii canım. Facebook gibi olmam inşallah. Muz yiyebilmek, yeni ayakkabı almak, yamasız, yırtığı, dikilmemiş elbise giymek benim için zenginlikti abi. Vay bak, bir şey söyleyeceğim. Bu benim için zenginlikti, hakikaten söylüyorum ki 3 sefer düşmüşlüğüm var. Ondan sonra bu hale geldim zaten. Kaykay abi, kaykay. Benim çocukluğumda vallahi söylüyorum. Arkadaşlar bak, kaykay vardı. Aklım çıkardı diyor. Kaykay çok zenginlik belirtisiydi. Evet abi ya. Ben para biriktirip almıştım. 3 sefer düşünce dedim ki bu iş böyle olmayacak galiba. Pateni olan çocuklar. Evet bak, bu da doğru bir tespit. Bazı çocukların patenleri olurdu, kayarlardı. Ve onları ben hep çok zengin zannederdim. Tabii canım. Kokulu silgi olup da fakir olanı görmedim abi diyor. Aa, kokulu silgi. O ucuz bir şeydi ya. Çok özenirdim kokulu silgilere. Kendi çapımda belli etmiyordum sanırım ama diyor galiba. İçime içime oturuyordu. Fakirdik biz diyor. Allah Allah. Bizde yeşil vardı. Kocaman böyle yeşil silgi, hatırlıyor musunuz? İğrenç kokar. Vay be. İster araba, ister yazlık, ister denize gitmek benim için zenginlik belirtisiydi abi diyor. Eyvallah, kurban oluyorum. Antep fıstıklı baklava, cevizli baklava. Cevizli baklavayı fakirlerin yediğini düşünüyordum ama diyor Antep fıstıklı zenginlere aitti. Vay be. Krampon alabilmek benim için zenginlik belirtisiydi. Futbolcu kağıdı ve gazoz kapağı çok olan mahallede zengin çocukları zannediyorduk. Gazoz kapağı, o bir şey değil be onun. Barbie bebekli evleri olanları zengin zannediyordum abi. Doğru söylüyorsunuz. Dans eden oyuncak araba vardı abi. Kimde varsa onları zengin zannediyordum. Onu hatırlamıyorum ya. Dans eden oyuncak araba. Hafızamda böyle bir şey yok benim şu anda, bilmiyorum. Bakayım. Her perşembe gelen sütçüden annem yoğurt yapardı. O ara bir bardak kahvaltıya koyardı. Sıcak süt içince bizimkiler dizisindeki Şükrü Bey'in kahvaltısındaki Ali Bey gibi hissediyordum kendimi. Allah Allah. Abi çok keyifli mesajlar var ya. Buram buram nostalji. Vallahi söylüyorum. Teşekkür ediyoruz dostlar da artık zaten yollamayınız yani. Evet ya. Vallahi bak şimdi fotoğrafı da yollamışlar. Masaya, hatırlıyor musunuz sevgili dinleyenler? Masaya monte edilmiş kalem tıraşlar vardı. Ki benim bir akrabamda vardı. Onları çok zengin zannediyordum ya. Vallahi bak diyor ki, bir arkadaşımın evinde görmüştüm, çok beğenmiştim. Sırf bu yüzden de ailesini zengin, kendisini de çok iyi bir öğrenci olarak görüyordum. Babacım bak, ben bu fotoğrafı görmeyeli vallahi söylüyorum yıllar olmuş ya. Masaya monte ediliyordu böyle. Kalemi sokuyordun, bir yandan da çeviriyordun. Evet abi, doğru bir tespit mi? Doğru bir tespit. Fındık ezmesi benim için zenginlik belirtisiydi abi. Bak, dingdoklu saat varsa kesin o evde zenginler var diyordum. Guguk guguk çıkardı ya. Evet abi, zenginlerin evinde olurdu o ya. Vay be. Abi okumuyorsun. Yavrum okuyorum. Kurban olduğumda hangi birini? Gerçekten şöyle diyorum. Daha bak. Tey. 114 tane şu anda bak. Yeşil yanıyor abi. 114. Evet, o maymunlu poşet yine gelmiş. Fotoğrafı da gelmiş. Doğru söylüyorsunuz. Bu ne, dur bakayım. Selam abi, yoklamaya geç kaldım. Beni de yaz. Oy kurban oldum. Çok geç kaldın artık. Gidiyoruz birazdan. Canım ciğerim, şimdilik hiçbir yere ayrılmayın. Sebep Arif Güven Showtime. Mali Bunus hala radyonuzda. Bir parti mesajlar bir de olabiliyorsa böyle bir hani F5 yaparız. Yazıyorlara da bakarız.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyat

0: ideal halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: Showtime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle, kurban olduklarım bir parti hemşire bakacağız. Dur bakayım mesajlara dur bakayım. Bugünkü programın sonuna yetişebildim. Tü. İyi yayınlar. Eyvallah, kurban oldum. Geldin ama geç geldin. Yapacak bir şey yok. Tey patron okumadın ya. Yavrum okuyorum. Okula serviste gitmek abi benim için zenginlik belirtisiydi. Evet, okula serviste giden çocuklar malumunuz zengin çocuklarıydı. Biz tabanvay abi. Tabanvay. Evde klima varsa benim için zenginlik belirtisiydi abi. Evet. 90'larda çocuk olanlarda asıl zenginlik özel okula gidenlerdendi. Tabii canım, kolejden bahsettik onu. Bakalım, yatmadan önce süt içiyorsanız kesin zenginliğiniz abi. Yatmadan önce süt. Kaşar peyniri yemek benim için zenginlikti. Evet bakalım. Bu liste uzar gider abi böyle. Doğru söylüyorsun. Bence küçükken sarışın olan herkesi zengin zannediyordum. Ne alaka yavrum ya. Otomatik kalem kutusu basınca çekmeceleri açılanlardan. Aa, bu buram buram nostalji oldu. Hakikaten hatırlıyor musunuz bunu? Gençlik. Otomatik kalem kutusu vardı. Basınca şak diye böyle şey açılıyordu. Kapakları açılıyordu. Evet abi. Bunu kimde görsem sınıfta herkesi zengin zannediyordum abi. Kaloriferle evde oturmak, doğru söylüyorsunuz. Evde bilgisayar varsa kesin zenginlerdi abi. Buyur. Muz yemek yine gelmiş. Almancı çikolatası yemek. Almancı çikolatası ne ya? Paten sürmek. Doğru söylüyorsun. Diit marka eşofman zenginlik belirtisi. Vay be. Büyükler lokantada bahşiş bırakınca benim için zenginlik belirtisiydi. Hiç unutmuyorum. Dedem bir seferinde bahşiş bırak.

Düştü. Çok zengin havasıyla kalktım diyor masadan. Eyvallah, kurban oldum. Kedi sahibi olmak ne ya? Kedin varsa zengin misin yani? Ne alaka abicim? Benim için sandalye... Evet, bu da doğru bir tespit. Herkes de olmazdı abi. Sallanan sandalye. Evet. Bir evde sallanan sandalye varsa o evdekiler zengin abi. Kesin zengin. Öyle düşünüyoruz yani. Barbie bebek evi gelmiş. Misafirliğe gittiğimizde sofrada sezon olmayan meyveler varsa, özellikle de sezon, fark etmez diyor. Muzu görürsem kesin zenginler diyordum. Baba, ne muzmuş bu ya? Hakikaten söylüyorum yani. Benim verdiğim örnekten yola çıktınız, ne yaptınız anlamadım ama bolca muz geliyor yani. Tabii canım, eskiden muz zenginlik belirtisiydi. Şimdi yıllar geçti, muz yine aynı statüye doğru gidiyor yani. Aynı iş yerine aynı evden ayrı ayrı arabalarla giden aile farkları benim için zengin. Herhalde canım, onlar belli zenginmiş zaten yani. Aynı iş yerine ayrı ayrı arabalarla gidiyorlar. Tey. Rugan ayakkabı benim için zenginlik belirtisiydi abi. Da bitmez ki bu böyle ya. Kurban olduğum. Ketçap yemek, bildiğin ketçap. Zengin işi sanıyordun demiş ya. Bir gün tatilde annemden rica minnet ketçap aldım. Kendimi diyor harika hissetmiştim. Ketçap yüzünden mi? Ketçapla ketçap işte. Masada yemek yiyenleri zengin zannediyordum abi. Tabii canım, birçoğumuz malumunuz yer sofrası kuruluyordu. Baba çok da keyifliydi ya, vallahi söylüyorum. Oyuncaklı kalem açacağı. Tavuk yemek benim için zenginlik belirtisiydi. Ayda bir tavuk yerdik. O da bir parça zaten diyor. Allah Allah. Vallahi çok fazla mesaj var, kurban oldum. Bakayım. Bak, duvardan duvara halı denildiğinde halı kaplı duvarlar gelirdi aklıma. O evde ne güzel oynardım diye düşünürdüm. Evet, yani duvardan duvara halı kaplama diye evler vardı. 15 katlı apartmanda oturmak benim için zenginlik belirtisiydi abi. Her yerinden bir şeyler çıkan fonksiyonlu kalem kutusu. Sınıfta kimde görsem onların zengin olduğunu zannediyordum. Ayda yılda bir dışarıda yenen yemekte ikinci ayran istemek benim için zenginlik belirtisi. İkinci ayran. Ben hiç diyor isteyemedim hiç. Allah Allah. İlkokulda beslenme çantasında haşlanmış yumurta gördüğüm bütün arkadaşlarımı zengin zannediyordum abi. Evde merdiven varsa onu söyledik zaten.

yakışıklı ayakkabı gelmiş. Bunu bir fotoğraf yollamışsınız da ne olduğunu çok anlayamadım canım kardeşim ya. Işıl yollamış. Şimdi kurban olduklarım bu kadar yeterli olmuş olsun. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor, şöyle bir bakmamız lazım. Hangi haberler var abi? Niye baktık, niye bakmadık, dur bakayım. Bir. Geç çiçeğim geç. Benzin döküp karısını... Bunu geç abi. Geç. Buyurun, doktora saldırmanın bedeli 6000 TL. Bir doktorla ilgili bir haberimiz daha vardı. O neydi? Maske takmadığı için kendisini uyaran doktor Yağmur Turan'ı tehdit ederek saldırdığı gerekçesiyle yargılanan Kıymet Dedecik basit yaralama suçundan 6180 lira para cezasına çarptırılmış. Doktora saldırmanın bedeli bu. Parası olan, imkanı olan biliyorum. Bunu mu demeye çalışıyorlar herhalde? Doktor pompalı tüfekle doktoru öldürdü. Abi ne oluyoruz ya? Mersin'de tartıştığı meslektaş tarafından pompalı tüfekle vurulan diye gidiyor haber. Geçelim yavrum, geçelim, hakikaten söylüyorum. Bir F5 yap böyle...

0: kadar yeterli olmuş olsun ya. Vallahi hep böyle dünyamızı daraltacak cinsten haberler var. O yüzden es geçiyoruz. Şey geldi mi? Ya geldi, yazdık zaten. Nevzat'ım kurban oldum. Vallahi söylüyorum, bu helal olsun muhabbeti. Dediğimiz gibi artık senin bir görevin o haline geldi. Düne kadar mesela soruyordu. Abi helal olsun haberi var mı? Ben de her seferinde yok dediğim için artık sormadan yollamaya başladı. Ay kurban olurum ya. Bu ne, dur bakayım. Büyük jetonla telefon açmak. Zenginlik belirtisi. Salçalı ekmeği fakirler yer zannederdim abi. Oy baba, dur bakayım. Kimseye söylemedi. Tekne abi hayalim olacağını bir gün. Eyvallah kurban olduklarım. Çok çok teşekkürler. Bilgisi olan çocuklar zengin çocuklarıydı. Benim gözümde abi. Eyvallah kurban oldum. Ne yapıyoruz öyle mi? Tıkla o zaman şuna bir.
1: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
2: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınların.
3: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviliyorsun. İstanbul'dan selam. Arif Güven.

0: gülmek bir baş kaldırıştır. O ihanet, o keder duvarlarını üzerime yıktınız ama ben sağ çıktım demektir.
1: Bazen gülmek mutsuz insanların yüzüne taktığı bir maskedir. Bir şekilde ağda görüldüğü gibi. Beni çok iyi tanıyan insanların dışında kimse anlamaz mesela neyim olduğunu. Bol bol gülün.
2: Gülmek her zaman mutlu olduğun için değildir. Bazen öyle bir gülmeler vardır ki bunu herkes bilmez. En büyük acıları gizlemek için gülersin bazen.
1: Bazen gülmek dürümcüden çıktıktan sonra kanka baksana dizinde bir şey var mı demektir.
3: Arif Güven, Showtime.
1: Bazen gülmek çok zor zanaat. Güçlü olman gerektiği zamanlarda bile tebessüm etmek zorundasın. Çünkü gülmek zorundasın. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Ve bazen gülmek en ağır ilaçlardan bile daha tesirli.
4: Bazen gülmek her şeye, herkese rağmen hayata karşı en güzel küfür şeklidir.
5: Bazen gülmek iyidir aslında ama yanında biz Türkler çok gülüyoruz. Hani çok gülen çok ağlar denir ama ben öyle çok gülüp de çok ağlayan birini görmedim.
6: Bazen gülmek en içten duygularını paylaşmaktır. Bazen ise kaygılarını saklamaktır.
7: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven yayında.
3: Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence. Arif Güven Showtime.
8: Canım ciğerim, kurban olduğum, malumunuz artık bugün de yüzlük kuyruğuna geldik dediğimiz saate elbette geldik. Öncelikle bugün de bu radyo programını dinlemek için bizi tercih eden bütün kıymetli dinleyenlerimize canı gönülden çok çok teşekkürler. Kule ve kahraman arkadaşlarımıza hepten teşekkürler. Sağ olsunlar. Amacımız belli. Yüzünüzde bir parça da olsa tabii ki de tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışmak. Hatamız olduysa insanız. İstemeyerek olmuştur ama tabii ki de sonuna kadar elbette affola. Artık biliyorsunuz final helal olsun. İnsanlık ölmemiş. Olayı böyle bir taçlandıralım istiyoruz. Hani tatlıya bağlayalım istiyoruz. Buyurun. Yolda 450 lira para buldu, kuruşuna bile dokunmadı diye böyle bir haberimiz var. Temizlik işçisi, canım kardeşim Adem Cevahir, yolda buluyor. Hemen polis arıyor ve parayı sahibine ulaştırıyor. Helal olsun. 450 bin TL'ymiş bu arada la. Ben 450 TL zannettim. Bin var bunun ya. Vay be. Gören Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 38 yaşındaki Adem Cevahir, teslim ettiğim için ne mutlu bana, yiyebilirdim de diyor ama haram demiş. Ya kurban olduğum, ben niye para bulamıyorum ya, yemin ediyorum. Gittiğim yolumu değiştireyim, ne yapayım? Nasıl buluyorlar bunları ya? Al bak, Nevzat'ım yollamıştı. Sarıyer'de taksi bagajında 1 milyon 800 bin TL unuttu. Abi nasıl bir paradan bahsediyorsun sen ya? 1 milyon 800 bin TL'yi arabada unutmak nedir ya? Deliririm. Yemin ediyorum bak, deliririm. Hele ki bulunmazsa tövbe yarabbim. Herhalde Huni ile gezerim kafada yani. Almanya'dan İstanbul'a gelen bir kişi bindiği taksinin bagajında valizi unuttu. Bagajı açan taksici içi para dolu valizi park etti. Taksici polisi arayınca içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz sahibine ulaştırıldı. Valizi teslim alan sahibi çantamı kaybetmiştim. Arkadaşlar çantamı bulmuş. Eksiksiz bütün eşyalarım içinde 300 bin lira burada da 150 bin dolar da burada. Kendisine teşekkür ederim. Tüm taksici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu iyiliği yaptığı için kısa zamanda parayı buldular. Kendilerine minnettar demiş. Şşt. Mükafat, ödül, para. Hani buldun, helal olsun deyip ha? Vallahi bir şey de vermemiş yani. Aa dur, günahını almışım. Diyor ki hatta bir miktar para teklif etti. Almadım ben, kesinlikle almam. Abi alsaydın ya. Oğlum ben de bu kadar mı paracıyım yani, demiyordum. Bak şimdi helal olsun haberinde bir de şöyle bir görüntü var. Ne kadar güzel ya. İnsanlık ölmemiş dedirten hareket. Nedir hikayemiz? Hendek'te bir genç arabasını durduruyor. Oğlum ne güzel insan mısın sen ya. Hikaye ne biliyor musunuz? Hikaye şu. Hendek Cumhuriyet Meydanı'nda akşam saatlerinde yürekleri ısıtan bir görüntü ortaya çıktı. Haberi böyle vermişler. Şimdi ufacık bir çocuk düşün. Boynundan büyük de kağıt toplama aracı düşün. Velhasıl çocuk karşıdan karşıya geçemiyor. Araba, çünkü kağıt toplama şeyi, o zavazingosu çok yüksek, büyük yani. Çocuk zorlanıyor belli yani. Kaldırımdan karşıya geçmek isteyen küçük çocuğa ismi öğrenilmeyen genç yardım elini uzattı. Boynundan büyük kağıt toplama arabasını taşımakta zorlanan çocuğun arabasını tutarak akıcı trafikte karşıdan karşıya geçmeyi sağlayan yardımsever genç insanlık dersi verdi. Arabasını durduruyor, arabadan iniyor, çocuğa yardım ediyor, yoluna devam ediyor. Helal olsun, vallahi söyleyeyim ben. Gelmiştir muhtemelen şimdi, hani kral bugün de dağılma vakti geldi diye, ki gelmiş. Oy oy oy oy oy. Çok çok teşekkürler. Dağılma vakti geldi kral. Görüşmek üzere. Eyvallah, kurban olduğum. Buyur, tekrar görüşmek üzere. Eyvallah. Abi neyin kafasını yaşıyor insanlar? Öyle para unutulur mu? Doğru söylüyorsun ya. O kadar para, bir şey söyleyeceğim. Bak sallıyorum abi, benim şu anda evimde olsa aklım orada olduğu için program yapamam, yemin ediyorum yani. Tabii canım. Hesap kitap yapmaktan program yapamam abi. Ne oldu o paraya acaba diye. Neyse, uzatmayalım. Canım kardeşim, biz bugün de müsaade istiyoruz. Yeniden buluşmak üzere. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi hoşça kalın. Bay bay.

0: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, ağlayamadığımdan gülüyorum.
1: Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
2: Gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat, beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Metal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Ankara, Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Pusula.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340-61-62, 340-22-72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0.

0: Hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: Sultan.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Sigorta. Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Play'de.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üçer

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Berkay'la yaptık. Yaz Tutarak isimli çalışmasını seslendirdi. Ardındansa Edis'le devam ediyor şimdi müzik yolculuğumuz. Duman, radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

Günümüze keyif katan hit şarkılardan biriydi. Zinet Ali'den dinlediğimiz bu özel melodi Bana Da Söyle radyonuzda sizlerle buluşan şarkı oldu. Hemen sonrasında son dönemin oldukça sevilen düetlerinden biriyle devam ediyoruz. Ajda Pekkan ve Manifest burada Hileli isimli şarkılarını seslendiriyorlar.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0625.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Haftaydı Ne Ki Benden İstediğin isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluştu. En sevdiğiniz melodileri ardı ardına yanı başınıza ulaştırmayı sürdürüyorum. Şimdi ise yine çok sevilen düetlerden biri burada olacak. APO ve Sibel Can burada Kıyamam isimli şarkılarıyla.
1: Biz

Blok 3 kulaklarınızdaydı. Sebebi Yar isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu. En sevdiğiniz melodilerin keyfini sürmeye devam ediyoruz hep birlikte ve şimdi ise Tuğba Yurt burada Sonsuza Dek isimli şarkısını seslendiriyor.

0: Mutter.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

Zamanda yolculuk yaptık ve geçmişe götürdük sizleri. Unutulmaz hit şarkılarından bir tanesi Ateşteyim'le radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Hemen ardından yeniden günümüze dönüyor ve Mert Demir'e kulak veriyoruz. Delisin isimli şarkısı radyonuzda sizlerle şimdi.

Salmantin ve Fatma Turgut beraberliğinden dinledik. Yerin Dolmuyor isimli düetleriyle ikili radyonuzda sizlerle buluştu. Son dönemde kariyerine bireysel olarak devam etseler de gruplarıyla yeniden bir araya geldiklerini de hatırlatalım bu ikilinin. Hemen sonrasında ise pop müziğin kraliçesi Hande Yener burada Mor isimli şarkısını seslendiriyor o da.

Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Arırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı

Pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Göksel'di konuğumuz. Olmaz mı isimli şarkısıyla dinledik kendisini radyonuzda. Ritmimizi bozmuyor ve Mabel Matiz'le devam ediyoruz şimdi ise. Dağılıyorum Olaysız isimli çalışması radyonuzda sizlerle.

Tantaş Çı ve Gayri isimli şarkısı radyonuzda kulaklarınıza ulaştı ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Buray'dan Sen Sevda Mısın isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Şimdi bütün dünya Eskişehir Radyo Sesi dinliyor. www.eskisehirradyoses.com Tıklayın yeter. www.eskisehirradyoses.com Eskişehir'in kalbi burada atıyor. Eskişehir'in kalbi burada atıyor.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

Şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin. Test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon: 0222 217

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Yepyeni haftayı karşıladık. Pazartesi güzel olsun diye hayatın ritmine başlayabiliriz o halde. Gününüz güzel olsun. Pazartesiniz keyiflensin diye hayatın ritmine başlıyoruz. Tarkan'la açılışı yaptık. Yine önünüzdeki 2 saat boyunca çok sevdiğiniz seslerle günü daha çekilebilir hale getireceğiz. Edis burada olacak. Oğuzhan Koç, Aydın Kurtoğlu, Berksan, Emre Kaya, Soner Sarıkabadayı çok daha fazlası var. Önümüzdeki dakikalarda ve dahi program içerisinde. Güzel, yine dop dolu bir 2 saat bizi bekliyor. Hem gündemden uzaklaşacağız haberlerle hem de haberdar olacağız. Bilmediklerimizi de öğreneceğiz tabii. Kulağınız hayatın ritminde olsun. Ben Rania, mikrofon başındayım. Pazartesiyi keyiflendiren programınız Hayatın Ritmi başladı bile.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Hatırlarsınız 2004 yanlış hatırlamıyorsam Rafet El Roman bu şarkıyla harika bir çıkış yapmıştı. İşte o yıllara dair unutamadığımız şarkılar, o yıllara dair unutamadığımız anılar diyelim. Yeniden canlandığı 2026 ilkbaharında Edis Yalancı Şahidimi seslendirdi. Biz bu kez Edis yorumuyla dinledik çok sevdiğimiz Rafet El Roman şarkısını. İyi ki bazen diyorum 90'larda, 80'lerde çocuk olmuşuz, genç olmuşuz, o yıllarda müziği, hayatı dolu dolu yaşamışız diyorum bazen. Bence en şanslı nesil biziz herhalde. Peki Yalancı Şahidimi canlı canlı dinledik. Vakti zamanında Rafet El Roman'dan da bu kez Edis'i geride bırakırken Aydın Kurtoğlu ile devam edeceğiz. Bugün de yine pazartesiyi keyiflendirirken öptüm diyecek hayatın ritminde.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

Geleceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Şimdi karşınızdakinin kişiliğini öğrenmek istiyorsanız kaşına bakın, gözüne bakın, parmak hareketlerine bakın, işte nasıl gözünü yukarı kaldırmış ona bakın gibi bir sürü değişik karakteri ortaya çıkartmaya çalışan yöntem var. Ama kişiliğimizi şekillendiren o kadar çok genetik yapı var ki, yani o kadar çok değişken ki aslında insanlığın kişiliği. 1 milyondan fazla genomu inceleyen bilim insanları dışa dönüklükten kaygıya kadar kişilik özellikleriyle bağlantılı 1260 genetik varyant belirlemişler. Özellikle insanların yaşam biçimlerini de nasıl etkilediğini de incelemişler. Yani biz öyle tırnak uzunluğundan saç şekline, işte adım atmasından göz kırpışına falan bu tarz şeylerle kişiliği çok da fazla tanımlayamayacağız, anlayamayacağız, açıklayamayacağız. En güzeli bir müddet beraber vakit geçirmek, karşınızdakini tanıyabilmek için. Ha, o da yeterli olmuyor bence ama en azından daha iyi tanırsınız. Yeni haftaya başlamışken pazartesiniz doğru insanlarla başlasın diyelim.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Doğa yavaş yavaş renklerini değiştirmeye başladı. Eylül'ün son haftasındayız. Bu hafta ortasından sonra Ekim'i karşılayacağız. Sıcaklıklar da kendini hissettiriyor. Doğa da kendisini hissettirmeye başlıyor. Siz de hayatınıza yeni tonlar katabilirsiniz mesela. Ay sonbahar geldi, şimdi depresif mi olacağım diye düşünmek yerine, sonbahar depresyonunu kendinize çağırmak, üzerinize yüklemek yerine ruhunuzu canlandıracak şeyler yapabilirsiniz. Küçük ama etkili rutinlerle sonbaharın hüzünlü yanını değil etkileyici tarafını hissedin demişler haberde. Ne yapacağız peki? D vitamini alacağız. Yani aklınıza ne geldi bilmiyorum ama işte renklerle eğleneceğiz, müzik dinleyeceğiz gibi şeyler gelmiş olabilir. Biz biraz daha real açıdan baktığımızda daha canlı hissedebilmek için vitaminleri toparlayacağız. D vitamini ve dengeli beslenmeyle sonbaharı karşılayın diyorlar. Ritmik egzersiz ve doğa yürüyüşleri yapın, hala doğaya çıkabilecek sıcaklıklar varken. Ruhunuza iyi gelecek olan şeyleri yapmaya bakın. Tamam, biz gene müzik dinlemeyi ekliyoruz bu rutinler içine. Bir de tabii ki düzenli uyku ve zihinsel detoks var. Tüm bunları yaptığınızda sonbaharı daha enerjik karşılayabilir, tamamlayabilirsiniz.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: Yemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

haftayı karşılarken pazartesi daha keyifli olsun diye gündemden uzaklaşıyoruz ama keyifli haberlerle devam ediyoruz. O güzel haberlerden biri de anne adaylarına gelsin. Eğer anne olmayı planlıyorsanız, ki isteyen herkesin bu dünyada o duyguyu tatması ümidiyle diyorum, anne adaylarının yediklerine dikkat etmesi gerektiğini söylüyorlar. Keşke bir 18 sene önce bu haberleri bana birileri okusaydı diye düşünüyorum bazen. Çünkü o dönemde, yani anne olmaya hazırlandığım dönemde, ben canımın istediği her şeyi yemiştim. Kilo alma açısından konuşmuyorum, bebeğin lezzetleri tatması açısından konuşuyorum. Bilseydim daha fazla sebze yerdim mesela. Çünkü bir bebeğin beslenme tercihleri annesi hamileyken tükettikleriyle belirleniyormuş. Yani bebeğiniz karnınızdayken sevgili anne adayları, bebeğiniz yediklerinizin lezzetini alıyormuş. Doğduktan sonra da karşılaştıkları tatlar ve kokularla ilk kez tanışmış olmuyorlar.

0: varmış. Böylece siz hamilelik sürecindeyken tükettiğiniz o yiyecekleri bebeğinize tanıtmış oluyormuşsunuz. Bilseydim daha az fast food yerdim diyeceğim bu yüzden. Yani 18 sene önce bu kadar fazla şey yoktu, karşımıza çıkartacak haber kaynağı yoktu. Ama en azından siz beni dinliyorsanız bu haber sayesinde büyük bir ihtimalle yediklerinize biraz daha dikkat edeceksiniz diyelim anne adaylarına. Peki, hayatın ritminde gününüz güzel devam etsin. Güzel haberler alacağımız güzel bir hafta olsun bu haftada.
1: Radyo Ses. Radyo.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: sevdiğiniz insanla hayatınızı birleştirmek, bir ömür geçirmek ilk başta heyecan verici olabilir. Bir ömrü paylaşacağınız, doğru insanı bulduysanız eğer evlilik gerçekten çok güzel bir şey. Hem sevgili, hem eş, hem arkadaş, hem dost, hem yardımcı, yani her şeyiniz olacak insan varsa yanınızda, evet, ömrünüz sağlıklı ve mutlu geçecektir. Fakat yapılan araştırmalar, yani 1972 yılında bir sosyolog, Amerikalı bir sosyolog bu araştırmayı yapmış. Bugün hala geçerli bir tespit olarak çıkıyor karşımıza. Evli çiftler için her ikisi de aynı dinamiği taşımıyorlar. Yani her evliliğin içinde aslında birbirini deneyimlediği iki ayrı evlilik varmış. Aynı çatı altında, aynı nikahla kurulmuş ama bambaşka deneyimlerle tanıyabileceğiniz insanlar. Yani bu araştırmada bekar ve çocuksuz kadınların daha uzun yaşadığı, evlenmiş çocuğu olan kadınların daha çok yorulduğu sonucu var. Ki yadsınamayacak bir sonuç ama bunun için diyorum size yardımcı, hayatınıza dost, gerçekten sizinle birlikte hayatı yaşayan birini bulduysanız eğer, karşılıklı, hiçbir şeyi sorgulamadan, sadece mutluluk odaklı bir ilişkiniz varsa şanslısınız. İşte bu yüzden son yıllarda evlenenlerin sayısı azaldı. Doğru insanı buldum mu acaba diye düşünürken, yanlış mı acaba karşımdaki insan diye anlamaya çalışırken doğru insanı da kaybediyoruz. Gerçekten sizi sevebilecek, sizin de gerçekten verdiğiniz değeri önemseyecek, hak edecek insanlar olsun hayatınızda. Fakat bekar ve çocuksuz kadınlar daha uzun yaşıyorlarmış, haberiniz olsun.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
4: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Kahvaltılar yapıldı mı bu sabah? Umarım kahvaltıyı atlamamışsınızdır. Evet, hala günün en önemli öğünü ve bir de doğru saatte yapmak gerekiyor. 30 binden fazla yetişkinin verileriyle yapılan kapsamlı bir araştırmada ilk ila son öğün saatlerinin yaşam süresi kalp damar sağlığıyla doğrudan bağlantılı olabileceğini ortaya çıkartmış. Peki bakalım ne zaman kahvaltı yapacağız? Verilere göre ilk kalorisini sabah 7-8 arasında alanlar daha sağlıklı oluyorlarmış. Saat 8'den sonra kahvaltıyı bırakanların ölüm riski daha fazla artarken ilerleyen saatlerde riskin %29'a kadar çıktığını belirlemişler. Özellikle ilk öğünü öğleden sonraya bırakanlarda kalp ve damar hastalıkları daha fazla görülüyormuş. Ortalama yaşam süresi de 2,5 yıl daha kısaymış. Yani kahvaltınızı öğleden sonra bırakmayın, hatta sabah 7 ile 8 arasında yapın diyorlar. Günün son öğününü ise 19'dan önce tamamlamak gerekiyormuş, haberiniz olsun. Yani saat 6-6,5 gibi akşam yemeği yiyeceksiniz, 7-8 arasında da kahvaltı yapacaksınız. Bunlar vücudumuz için en sağlıklı saatler, sonra biz duymadık demeyin. Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Peki, araştırmalara göre biri bize sevgisini gösterdiğinde yaralarımız daha hızlı iyileşiyormuş. Hangi yaradan bahsediyoruz? Kalp yarası mı, cilt yarası mı? İnce bir detay. Tabii ki her ikisi de. Çünkü sevgi, şefkat, olumlu davranışlar, sosyal ilişkiler, vücudumuzda gerçekleşen biyolojik süreçleri fizyolojik yaraların iyileşmesinde doğrudan hızlandırıyormuş. Kortizolün düşmesi, oksitosin ve işte mutluluk hormonlarının salgılanması, yani birinin bize sevgi göstermesi daha hızlı iyileşmemizi sağlıyormuş. Hani anne öpünce geçer ya, işte sevdiğiniz biri yanınızda olunca da daha hızlı geçiyor. Bütün hastalıklar neredeyse. Sevgi iyileştiriyor diye bir kez daha eklemiş olayım yeni haftayı karşılarken. Gerçekten sevmeye ve sevilmeye ihtiyacımız var. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Çıtır çıtır mutluluk.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

2020'de başımıza gelen Covid pandemisinden sonra pandemi lafını duyunca şöyle bir korkuyoruz. Bir haber çıktı karşıma. Bu kez demans pandemisi geliyor diyorlar. Yani zihninize iyi bakmazsanız unutkanlık, Alzheimer, demans öyle çok artacak ki 3 katına çıkması bekleniyormuş. Yapılan araştırmalarda bilim dünyası sessizce yaklaşan yeni bir küresel sağlık tehdidine dikkat çekmiş. Demans. Dünya genelinde demansla yaşayanların sayısı 2050'ye kadar 3 katına çıkacakmış. Belki de o yıllarda hala hayatta olursak, yani bir 24 sene sonra kaç yaşında olacağınızı hesaplayın. Şöyle düşünüyorum, evet, yani 70'lere geçmiş olacağım ben. Dolayısıyla demansa da yakalanma ihtimalimiz yüksek olacak o yaşlarda. İşte bugünden zihnimize, kendimize, düşüncelerimize, hafızamıza, beynimize iyi bakmamız gerekiyor. Şimdiden hatırlatmış olayım, 2050'lerde, yani kötü haber vermek gibi düşünmeyin de önlem almak gibi düşünün. Demans 3 katına çıkacakmış. O halde çok sevdiğiniz şarkıları ezbere alın, ezbere bilmediğiniz şarkıları ezberleyin. Yeni şarkılar ezberleyin, yeni bir dil öğrenin, eskiden olduğu gibi bulmaca çözün. Yani bir şeyler yapın kendiniz için.

Kahvenizi içtiniz mi? Kahveler içildi mi? Yani saat 9'dan sonra kahve için diyorlar. Muhtemelen hazırladığınız kahveleri içtiniz. Peki kahve içmeseniz bile sabah erken saatlerde kahvenizi koklayın diyeceğim. Çünkü kahveyi koklamak da işe yarıyormuş. Yapılan araştırmalar kahveyi sadece koklamanın içmeseniz bile ruh halinizi iyileştirdiğini, beyin aktivitelerini değiştirdiğini ortaya çıkartmış. Peki içmeyelim o halde. Koklayalım kahveyi. Neden? Çünkü sabah kortizol yüksek oluyor. Kahve içmeyin diyorlar ya. Erken saatte canımız kahve isterse koklayalım. Sadece koklamak bile beynimizin aktivitesi üzerinde belirgin etkiler yaratıyormuş.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
0: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Aslı.

Sosyal medyada o kadar çok tavsiye veriliyor ki uymamak lazım o tavsiyelere. Bir abla tavsiyesi mi desek bunu da. Peki özellikle TikTok ve Instagram'da sağlıklı beslenme paylaşımları verenlere uzmanlar uyarıda bulunmuşlar. Sağlıklı yaşam adı altında paylaşılan beslenme içeriklerinin göründüğü kadar masum olmadığını, özellikle kısıtlayıcı diyetlerin, idealize edilmiş bedenleri öne çıkaran içeriklerin yeme davranışları ile beden algısı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını söylüyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, hepimiz yaratıldığımız bedende güzeliz. Zorlamamak lazım fazlasını. Birkaç kilo fazlamız var diye de hayatı zehir etmemek lazım. En güzeli hayatın, yediklerinizin tadını çıkartın. Ha, sağlığınızı bozmasın tabii ki, en önemlisi sağlık. Ama siz zayıflayacağım, bedeninizi incelteceğim diye hayatı kendinize zehir etmeyin. Sosyal medya paylaşımlarını da işte bu yüzden çok da kayda almayın. Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: destini çekecek.
1: Eyvallah.
2: Yeni haftayı karşılarken pazartesi gününde günün iki saatini paylaştık. Hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bu pazartesinden umarım en az benim kadar keyif aldınız. Biz pazartesileri seviyoruz. Pazartesileri sevdiriyoruz hayatın ritmiyle. Yarın yine en sevdiğiniz şarkılarla, en güzel haberlerle diyelim buluşalım. Yarına kadar kendinize, hak ediyorlarsa yanınızdakilere de iyi bakın. Sizin sevginizi hak eden insanlar olsun bugün. Hoşça kalın.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Vereceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Darısı alamayanların başı.

Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir, telefon 0222 217 42 22.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG, şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız, MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 47.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88-10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.

0: Park Mademoisel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoisel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoisel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: time. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Fethi İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
0: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: 24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir.
1: Değişmiyor huyun suyun, tek yönün yok yalansız. Maalesef artık buyum, her

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Sultan.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.

0: bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana Işık.

0: 0335 0335. Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
1: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Sabahlar. Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahlar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: 茶。Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.